hatırana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hep

0: Öldüğüm doğrudur. Ama kan kaybından değil, sen kaybından.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Burak Kut'la başladık programı. Şarkımızsa Heyecanlıyım'dı ve Emel Müftüoğlu'yla 1995 yılına gidiyoruz. Ruhun Duymaz albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Her Gece.

1997 yılında Sevdan Gözümün Bebeği albümünü yayınladı. İzel Çelik Ercan üçlüsünden ayrıldıktan sonra. Bu albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Selam Söyle. Sonrasında Mustafa Sandal Devamı Var albümüne gideceğiz. Şarkımızsa bence 2000'lerin başındaki en keyifli pop şarkısı Gönlünü Gün Edeni.

Yıldızside Haberi Olsun albümünü 2002 yılında yayınladı. Bu albüm bence Yıldızside'nin ilk albümüyle de müthiş benzerlikler gösteriyor. Tıpkı ilk albümde olduğu gibi çok seslilik, farklı tarzlardaki şarkılar bu albümde

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülke...
2: Uygulanan cezalar İpcep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet

0: De alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

Nalan'ın Cayır Cayır albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı ki kaç yıl geçmiş üzerinden hala bu şarkıyı keyifle dinlemeye devam ediyoruz. İzelde Söz, Işıklı Yol albümünden çıkış şarkısı Belim.

Yaşar'ın Masal albümü Türk popüler müziğinde hani bazı albümler, bazı şarkılar vardır. Duyduğunuz an, dinlediğiniz an birdenbire bulunduğunuz yerden uzaklaşırsınız ya. İşte Masal albümündeki birçok şarkı benim için de öyle. Aldanırım albümün slow çıkış şarkılarından bir tanesiydi. 2001 yılına gittik bu şarkıyla. Kayhan'la aynı yılda gezinmeye devam ediyoruz. Gönül sayfam şimdi bizimle.

Duman Gözlüm albümünü 2002 yılında yayınladı ve Kate'in şarkısı Aramazsan Arama sonrasında bugün retroyu çok hareketli ve dinamik bitiriyoruz. Asuman Krause sunucu olarak hayatımıza girmişti. Çok da eğlenceli bir albüm yayınlamıştı. O albümün çıkış şarkısı Hep Yek, programında kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.
1: Spor.
0: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 24 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken, güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
1: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyin. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda sporda, evde yemekte,
8: yürüyüşte sohbette.

Günlerden çarşamba, takvimler Haziran'ın 24'ünü göstermekte. Güzel bir gün diyelim, gün kendiliğinden güzelleşiversin. Hep diyorlar ya hani sözler büyülüdür diye. O yüzden hep olumlu cümleler kurmak istiyorum. Bugün de Gül Güne Gül'le

0: güne günle, gün güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238.
3: Güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.

0: Play'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Komili 4 litre açık yağ 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün size biraz hayvanlar alemini anlatayım istiyorum. Onların dünyası büyülü bir dünya biliyorsunuz. Kediler mesela neden acaba bize kafasını sürterler? Ya da ahtapotların neden acaba 3 tane kalbi vardır? Veya İran kedilerini hiç duymuş muydunuz? Hindistan'da ineğin kutsal kabul edilmesini de anlatacağım elbette. Aklımıza ne gelirse ve tabii ki zamanımız yettiğince. İki güzel şarkıyla baş başasınız, sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün size hayvanlar alemini anlatacağımı söylemiştim. Neşe kaynağı olan tüylü dostlarımız kediler. Bizi acaba neden böyle kafasını sürterler? Her ne kadar hani sevgi göstergesi gibi görünse de aslında daha da ilginç sebepleri varmış meğer bunun. Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman biliyorum biraz zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki kedilerin pek bir deli halleri yüzümüzü güldürebiliyor. Kedilerin de aslında insanlarla farklı iletişim türleri var. Mesela kafalarıyla ittirme hareketi yaptığını mutlaka görmüşsünüzdür. Aslında kedilerde bu durum sevgi göstergesi diyebiliriz. Fakat zaman zaman kediler ilgi çekmek için de bunu yapabiliyorlar. Kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birinci sebeplerinden bir tanesi sizinle bağ kurmak istemeleri. Kafa atma ayrıca kedilerde bir sosyal davranış biçimi de. Kedi size aidiyet hissettiğini ve sizinle olmaktan keyif aldığını göstermek için başını size doğru çeviriyor. Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde feromon içeren bezler var. Feromonlar da hayvanların koku yoluyla iletişim kurmak için ürettikleri bir madde. Bilmiyor olabilirsiniz. Bir kedi size böyle kafa attığında aslında feromonlarını size sürmeye çalışıyor. Bu feromonlar kedilerin kulaklarının hemen önündeki bezlerden salgılanıyor. İnsanlar bu feromonları tabii ki algılayamıyorlar ama kedi açısından bakıldığında işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiren bir şey bu. Kedilerin kafa atma şekli tabii kediden kediye farklılık gösterebiliyor. Mesela bazı kediler doğrudan kafa kafaya sert bir temas yaparken bu bazen sizi sarsabilir. Diğer kedilerde ise bu temas biraz daha hafif olabiliyor. Ama her iki durumda da kedinizin yüz feromonları ile işaretlenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kediler kafalarını sürterek dikkat çekmeye de çalışıyorlar. Bunu anonsun en başında söylemiştim zaten. Eğer kedinizin başını duvar ya da böyle masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz onu hemen veterinere götürün. Kafa atma genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketi. Endişe etmeniz gereken durum kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmaması. Bu noktada veterinerler diyorlar ki nöbet geçirme, görme sorunları, takıntılı hareketler ya da yön kaybı gibi belirtiler de varsa hemen mutlaka bize getirin. Eğer kedinizin böyle hareketleri varsa mutlaka bir veterinere danışın.

Bugün sevimli dostlarımız hayvanları konuşuyoruz. Kedilerle başladık. Kedilerle de devam etmek isterim müsaadenizle. Dört ayaklı dostlarımız kedilerin neden sürekli bir şeyler devirdiğini öğrenince bence onlara hak vereceksiniz. Evet, kediler bizim için adeta birer böyle neşe kaynağı. Hem ilginç davranışları hem de şirinlikleriyle bizi adeta böyle can evimizden vuruyorlar, değil mi? Ama onların psikolojisini anlamak bazen zor da olabiliyor. Dört ayaklı tüylü dostlarımız kedileri sevmemek mümkün değil. Tatlılıkları şöyle bir dursun, kedilerin bazı böyle psycho mu desem? Ya sokak ağzı olacak, özür dilerim ama bu tip davranışları bilimin bile merak konusu haline gelmiş durumda. Kedilerin sürekli olarak bir şeyler devirdiğine de şahit olmuşsunuzdur muhtemelen. Hatta devirdikten sonra sanki böyle nispet yaparmış gibi gözünüzün içine bakarlar. Peki neden böyle şeyler yaptığını hiç merak etmiş miydiniz? Uzmanlar bunun için bazı sebepler sunuyorlar. Bu sebeplerden ilki canlarının sıkılmış olması. Evet, kedilerin eğlence anlayışı eşyaları bir yerlerden itmek. Hatta bu konuyla alakalı bir YouTuber kedileriyle birlikte yaşadığı bu durumdan son derece muzdarip olduğunu dile getirmişti geçtiğimiz yıllarda. Evdeki oyuncak sayısını arttırsa da kediler evdeki eşyaları masalardan ve raflardan iterek düşürmeye devam etmişlerdi. Can sıkıntısı ve kedilerin pek bir meraklı doğası bir araya gelince başa böyle şeyler gelmesi gayet doğal. Bir diğer sebebi de kedilerin içgüdüsel olarak birer avcı olması. Yani kalemi, fanusu ya da herhangi bir nesnenin yüksek bir yerden düşmesi kedilerin avlanma içgüdülerini de harekete geçiren bir şey. Acılı.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Beyefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

Programa başlarken söylemiştim, ahtapotların 3 tane kalbi var diye. Hiç duymuş muydunuz? Hayvanlar alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahipler. 8 kolları, 3 kalbi olan ahtapotlar, su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden de bir tanesi. Peki neden acaba 3 kalbe sahipler? Gelin o sebebi anlatayım size. Hayvanlar alemi her fırsatta gerçekten bizi şaşırtıyor. Farklı hayvan türlerinin kendilerine has özellikleri ve elbette psikolojileri de var. Ahtapotlar da bu hayvanlardan bir tanesi. 8 kollu olmasıyla bilinen ahtapotların 3 tane de kalbi var. Neden acaba 3 tane kalbi var derseniz, bu kalplerden bir tanesi vücuda kan pompalarken diğer ikisi de solungaçlara pompalıyor. Bu ilginç dolaşım sistemi yüksek ihtimalle ahtapotların kanlarının farklı bileşeninden kaynaklanıyor. Omurgalıların demir bakımından zengin hemoglobini kırmızı kan hücrelerinde depolamasının aksine, ahtapotlarla bazı tarantulalar, akrepler ve nal yengeçleri bakır açısından zengin hemosiyanini doğrudan kanlarında bulunduruyorlar. Bu da kanlarının mavi görünmesini sağlayan şey. Bunun yanı sıra oksijen taşıma konusunda hemoglobin kadar verimli olmadığı için ahtapotların 3 kalbi kanı vücuda daha yüksek basınçla pompalıyor ve bu sayede aktif yaşam tarzlarına ayak uyduruyorlar. Özetle ahtapotların 3 kalbinin olmasının sebebi aslında farklı bir kan bileşeninin olmasından kaynaklanıyor. Bir tanesi vücuda, diğer ikisi de solungaçlara kan pompalıyor. Kanlarında bulunan hemosiyanin nedeniyle de ahtapotların 3 kalbi hemoglobinin eksikliğini tamamlıyor. Doğa gerçekten oldukça mucizevi.

Bugün Gül Güne Gül'le de hayvanlar alemini konuşuyoruz. Köpeklerin neden çimen yemeği bu kadar lezzetli bulduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Köpekler yenilebilir olmasa bile birçok şeyi keyifle ağızlarına alıyorlar. Bu onların aslında içgüdüsel bir davranışı. Fakat eğer köpeğinizi ön bahçenizde böyle otlarken görüyorsanız bu durumun yalnızca iştahının bir yansıması olmadığını söyleyebilirim size. Köpeklerinizin çimenleri hevesle yemesinin onun sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğini söylüyor uzmanlar. Merakları için az sonra anlatıyor olacağım.

şarkıların sonrasında birlikteyiz. Köpekler neden acaba çimen yer demiştim. Özellikle evcil hayvan besleyen insanlar için biliyorsunuz kendilerinin yediği yemek kadar evcil hayvanlarının ne yediği de önemlidir. Aslında bir köpeğin çimen tükettikten sonra kustuğunu görmek alışılmadık bir durum değil. Bazı köpekler kendi midesini yatıştırmak için çimen yiyorlar. Yine de bu durum evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin neden çimen yediğini merak etmesine sebep oluyor haklı olarak. Çünkü altında yatan başka nedenler olabiliyor. Doktor Jerry Klein'e göre bu davranış bazen hali hazırda var olan semptomlara bir yanıt olabiliyor. 2019 yılında verdiği bir röportaj var. Köpekler dışarı çıktıklarında gördüğü çimenleri çok hızlı bir şekilde tüketiyorsa genellikle bir tür gastrointestinal reaksiyon yapmak için içgüdüsel bir davranış sergiliyorlardır diyor. Yedikleri şeyin mide bulandırıcı olduklarını veya yememesi gereken herhangi bir şey olduğunu fark ettiklerinde ise nasıl yapacaklarını bildikleri tek şey olan kusmaya kendilerini zorluyorlar. Çimen yiyen bazı köpekler çiğnemeden yerler ve çoğu zaman da kusarlar diyor uzman. Mide problemlerinin bu davranışın genel sebebi olduğu düşünülse de ne yazık ki yaygın bir sorun olmasına rağmen bu konu hakkında pek fazla araştırma yok. Yine aynı şekilde bir köpek ayakkabılarınızı veya mutfak tezgahında bıraktığınız yiyecekleri çiğneme ihtiyacı hissediyorsa yine aynı nedenden dolayı da çimen yiyebilir. Çünkü aç ve endişeli olabilir ya da sıkılmış olabilir. Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz derseniz bunun için köpeğin yeme şekline dikkat etmek gerekiyor. Köpekler hem ot hem et yiyebiliyorlar biliyorsunuz. Bu nedenle normalde çimen yemiş olmak tek başına bir köpeği hasta etmek için yeterli bir neden olmayacaktır. Ama bir köpek çimleri veya herhangi bir otu çiğneyebileceğinden daha hızlı yiyorsa bu bir şeylerin yanlış olduğunu bir göstergesi olabilir. Bütün yutulan çimenler köpeğin boğazını ve mide zarını tahriş edebilir ve kısa sürede çoğunu yutarlarsa potansiyel olarak kusmalarına neden olur. Yine de hani köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ediyoruz. Halka açık yerlerdeki çimler biliyorsunuz böcek ilacı gibi zararlı kimyasalları potansiyel olarak taşıyabileceğinden dolayı bu davranış çok da teşvik edilmemeli. Ama yerse ve daha sonra herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisi göstermezse onu veterinere götürmenize de gerek yok. Gel yavrum.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun...
1: İşleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: 99 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke
7: her zaman her yerde.

Size İran kedilerinden biraz da bahsetmek istiyorum. Karakteristik surat ifadesi, böyle kendine has surat şekli ve özellikle de gösterişli tüyleriyle Pers ya da Fars kedisi olarak da bilinir İran kedileri. Şu anları da biliyorsunuz sınırları aşmış durumda. Dünyanın belki de en çok bilinen kedi türlerinden olan İran kedisine dair anlatacağım birçok şey var. Dünyanın belki de dediğim gibi en tanınmış kedi türlerinden biri olan İran kedileri ilk evcilleştirildikleri 1600'lü yıllardan beri hayata apayrı bir renk katıyorlar. Sakin bir yapıları ve dillere destanda tüyleri var. Kökenleri hakkında tam olarak net bir bilgiye sahip olmasak da birçok renge sahip ve ilk soylu kedi ırklarından biri olarak biliniyorlar. Bugüne kadar pek çok tabloda kendilerine yer bulmuştur bu kediler. Mutlaka görmüşsünüzdür eski tablolarda. Birçok yazarın da favori yol arkadaşları olmuşlar. Ve sanılanın aksine tarih boyunca oldukça da fazla tüy dökmüşler. Orta Doğu kökenli oldukları düşünülse de birçok araştırmacıya göre kökenleri aslında Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Asil görünümleri nedeniyle kraliyet ailesinin de vazgeçilmez dostları arasına girmeyi başarmışlar. Özellikle de tam 63 yıl 7 ay boyunca Birleşik Krallığı yöneten Kraliçe Victoria'nın özel bir ilgisi ve sempatisi varmış bu kedilere. Fransa'nın tarihine baktığımızda da İran kedilerine duyulan sempati aslında göze çarpıyor. Mesela Kral 15. Louis bu sevimli dostlara büyük bir ilgi duyarmış. Çoğunlukla beyaz renkli olarak bilinseler de bej olabiliyorlar, krem olabiliyorlar. Hatta turuncu renkli, kızıl renkli İran kedilerine de rastlamanız mümkün. Oldukça sakin ve nazik yapıya sahip olmaları sayesinde rahatlıkla böyle kucağınıza alıp sevebiliyorsunuz. Ama elbette oyundan keyif alsalar da bu onları yüksek enerjili yapmıyor. İran kedilerinin en sevdiği şey uzun uzun uyumak. Bu arada kediler içerisinde en sık tüy döken kediler arasında biliniyorlar. Tüy dökme yoğunlukları mevsimlere göre değişkenlik gösterse de onları sık sık taramanız elzem eğer İran kedisi sahiplenmeyi düşünüyorsanız. Eğer tüyleri çok kalınlaşırsa keçeleşme meydana geliyor çünkü ve can dostunuz için profesyonel bir uzmandan yardım istemek zorunda kalabiliyorsunuz. Aklınızda

Sizce Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında nasıl bir sebep yatıyor olabilir? Biliyorsunuz Hinduizm yıllar boyu ilgi çeken konulardan biri olmuş. Hindistan'da yaşayan insanların da ineklere değer verdiğini göz önüne alırsak, inekler Hindistan halkı için büyük bir önem taşıyor. Peki inekler Hintliler için neden bu kadar kutsal dersiniz? Merak ediyorsanız az sonra sizin için anlatıyor olacağım.

Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında yatan ilginç sebebi anlatacağımı söylemiştim size. Hindistan sokaklarında ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye tuvaletlerini bile yapsalar halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz. Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır diye soracak olursanız, eski çağlardan beri Hintliler ineklerden elde edilen süt, gübre ve idrar gibi ürünleri hem yiyecek hem de temizlik amacıyla kullanmışlar. Bunu görüyoruz. İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirilmiş. Hindu kutsal metinlerinde ise süt ve süt ürünleri en değerli gıdalar arasında sayılıyor biliyorsunuz ve meditasyon sırasında sakinleşmeye yardımcı oldukları düşünülüyor. Ayrıca Hintliler ateş törenlerinde sade yağ inek sütünden elde edip kullanıyorlar. Bu da inekleri kutsal kılan etkenlerden bir tanesi. Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Hindistan sokaklarında sıkça rastlayabilirsiniz. İnekler hiç kimseye tehdit oluşturmuyor ve sessizce dolaşıyorlar. Hindu inancında inekler hoşgörü, sabır ve sakinliği temsil ediyor. İşte bu özelliklerinden dolayı inekler iyiliğin ve doğal düzenin temsilcisi olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca bir ineğin yavrularına duyduğu sevgi de takdir ediliyor. Eski Hintliler dağlarda ve yaylalarda etle beslenirken ovaya yerleştiklerinde vejetaryen bir yaşam tarzı benimsemeye başlamışlar. Ganj Nehri kıyısındaki şehirlerde nüfus arttıkça da vejetaryen beslenmenin yiyecek bulma sorunlarını azalttığını fark ediyorlar. Şehirleşmeyle de birlikte mezbahaların yarattığı çevre kirliliği büyük bir sorun haline geliyor elbette. Et yememe geleneği bu kirliliği önlemeye de yardımcı oluyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 24 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken, güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay, üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin, bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı, yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Hayvanlar alemini konuşmaya devam ediyoruz. Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerden bahsedeceğim şimdi de size. Biliyorsunuz filler zıplayamaz. Peki ama neden? Her ne kadar ağırlıklarından dolayı olduğu düşünülse de aslında durum sadece bundan ibaret değil. Neden zıplayamadıkları hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. Filler ağırlıkları gereği sağlam bir kemik yapısına da sahipler. Bu sebeple dizlerini bükemiyorlar ve kendilerini yukarı doğru ittiremiyorlar. Zaten doğada filleri avlayan herhangi bir tür olmadığı için zıplamalarını gerektirecek bir durum da yok. Londra'da bir kolejde evrimsel biyomekanik profesörü bu durumun büyük olasılıkla hayvanların aşırı kiloları, görece zayıf bacak kasları ve esneklikten yoksun ayak bilekleri nedeniyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Sıçrayabilen hayvanların oldukça esnek ayak bileklerine, güçlü aşil tendonlarına ve sağlam baldır kaslarına sahip olmaları gerekiyor. Fillerin ise alt bacak kasları oldukça zayıf ve ayak bilekleri fazla da esnek değil. İşte filler bu yüzden zıplayamıyorlar. Bunu da aydınlattıysak hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 30.
2: B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.

toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günlar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Ale 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömür Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. Radyo Ülkü.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.
3: Spor.
2: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Denize çek gönder.
1: isterseniz çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: geldin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bugün 24 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken, güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay, üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin, bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı, yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
19: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda
1: 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda, destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla, Silifke, Erdemli ve Günlarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günlar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı son iki haftada polisimiz tarafından 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüphelinin 128'inin tutuklandığını açıkladı. Ankara'da polis ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini arttırdı. Özel harekat, motosikletli Yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs şüpheli araç çalışmaları planlandı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı kuyum ticareti hakkında yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde sentetik laboratuvar üretimi ve yapay üretim ibarelerinden en az birine açıkça yer verilmesini zorunlu hale getirdi. ABD Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla Silifke, Erdemli ve Gülnarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, lekkek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Gülnar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Ale 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömür Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus. Bünyede dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye,

kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: silah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmanım etelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sor.

0: Bugün 24 Haziran Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken, güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay, üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 24, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
8: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
18: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Burak Kut'la başladık programı şarkımızla Heyecanlıyım'dı ve Emel Müftüoğlu'yla 1995 yılına gidiyoruz. Ruhun Duymaz albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Her Gece.

Çelik 1997 yılında Sevdan Gözümün Bebeği albümünü yayınladı. İzel Çelik Ercan üçlüsünden ayrıldıktan sonra. Bu albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Selam Söyle. Sonrasında Mustafa Sandal Devamı Var albümüne gideceğiz. Şarkımızsa bence 2000'lerin başındaki en keyifli pop şarkısı Gönlünü Gün Edenim.

Yıldız'ı da Haberi Olsun albümünü 2002 yılında yayınladı. Bu albüm bence Yıldız Tilbe'nin ilk albümüyle de müthiş benzerlikler gösteriyor. Tıpkı ilk albümde olduğu gibi çok seslilik, farklı tarzlardaki şarkılar bu albümde de bir araya gelmiştir. Ummadığın Andayı dinledik ve Suat Sunal.

Nalan'ın Cayır Cayır albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı ki kaç yıl geçmiş üzerinden hala bu şarkıyı keyifle dinlemeye devam ediyoruz. İzelde Söz, Işıklı Yol albümünden çıkış şarkısı...

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum.
0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: Türkiye'yi bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla Silifke, Erdemli ve Günlarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günlar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Ale 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömür Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den

faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Yaşar'ın Masal albümü Türk popüler müziğinde hani bazı albümler, bazı şarkılar vardır. Duyduğunuz an, dinlediğiniz an birdenbire bulunduğunuz yerden uzaklaşırsınız ya. İşte Masal albümündeki birçok şarkı benim için de öyle. Aldanırım albümün slow çıkış şarkılarından bir tanesiydi. 2001 yılına gittik bu şarkıyla. Kayhan'la aynı yılda gezinmeye devam ediyoruz. Gönül sayfam şimdi bizimle.

Duman Gözlüm albümünü 2002 yılında yayınladı ve keyifli şarkısı Aramazsan Arama sonrasında bugün retroyu çok hareketli ve dinamik bitiriyoruz. Asuman Krause sunucu olarak hayatımıza girmişti. Çok da eğlenceli bir albüm yayınlamıştı. O albümün çıkış şarkısı Hep Yek, programında kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor. Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim ediliyor. Son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifa Dağı mevki yakınlarındaki ormanda saat 12 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay, 18 ay.
7: Ergülden Mobilyanı şimdi

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla Silifke, Erdemli ve Gülvarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Gülvar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Ale 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz İlçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömür Kadın ve Çocuk Atölyesi Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik

Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liv

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülkü.
13: Son 2 3

Günlerden çarşamba, takvimler Haziran'ın 24'ünü göstermekte. Güzel bir gün diyelim, gün kendiliğinden güzelleşiversin. Hep diyorlar ya hani sözler büyülüdür diye. O yüzden hep olumlu cümleler kurmak istiyorum. Bugün de Gül Güne Gül'le

Bugün size biraz hayvanlar alemini anlatayım istiyorum. Onların dünyası büyülü bir dünya biliyorsunuz. Kediler mesela neden acaba bize kafasını sürterler? Ya da ahtapotların neden acaba 3 tane kalbi vardır? Veya İran kedilerini hiç duymuş muydunuz? Hindistan'da ineğin kutsal kabul edilmesini de anlatacağım elbette. Aklımıza ne gelirse ve tabii ki zamanımız yettiğince. İki güzel şarkıyla baş başasınız, sonrasında birlikteyiz.

Gülgün Ögül'le de bugün size hayvanlar alemini anlatacağımı söylemiştim. Neşe kaynağı olan tüylü dostlarımız kediler. Bize acaba neden böyle kafasını sürterler? Her ne kadar hani sevgi göstergesi gibi görünse de aslında daha da ilginç sebepleri varmış meğer bunun. Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman biliyorum biraz zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki kedilerin pek bir deli halleri yüzümüzü güldürebiliyor. Kedilerin de aslında insanlarla farklı iletişim türleri var. Mesela kafalarıyla ittirme hareketi yaptığını mutlaka görmüşsünüzdür. Aslında kedilerde bu durum sevgi göstergesi diyebiliriz. Fakat zaman zaman kediler ilgi çekmek için de bunu yapabiliyorlar. Kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birinci sebeplerinden bir tanesi sizinle bağ kurmak istemeleri. Kafa atma ayrıca kedilerde bir sosyal davranış biçimi de. Kedi size aidiyet hissettiğini ve sizinle olmaktan keyif aldığını göstermek için başını size doğru çeviriyor. Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde feromon içeren bezler var. Feromonlar da hayvanların koku yoluyla iletişim kurmak için ürettikleri bir madde. Bilmiyor olabilirsiniz. Bir kedi size böyle kafa attığında aslında feromonlarını size sürmeye çalışıyor. Bu feromonlar kedilerin kulaklarının hemen önündeki bezlerden salgılanıyor. İnsanlar bu feromonları tabii ki algılayamıyorlar ama kedi açısından bakıldığında işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiren bir şey bu. Kedilerin kafa atma şekli tabii kediden kediye farklılık gösterebiliyor. Mesela bazı kediler doğrudan kafa kafaya sert bir temas yaparken bu bazen sizi sarsabilir. Diğer kedilerde ise bu temas biraz daha hafif olabiliyor. Ama her iki durumda da kedinizin yüz feromonları ile işaretlenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kediler kafalarını sürterek dikkat çekmeye de çalışıyorlar. Bunu anonsun en başında söylemiştim zaten. Eğer kedinizin başını duvar ya da böyle masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz onu hemen veterinere götürün. Kafa atma genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketi. Endişe etmeniz gereken durum kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmaması. Bu noktada veterinerler diyorlar ki nöbet geçirme, görme sorunları, takıntılı hareketler ya da yön kaybı gibi belirtiler de varsa hemen mutlaka bize getirin. Eğer kedinizin böyle hareketleri varsa mutlaka bir veterinere danışın.

Bugün sevimli dostlarımız hayvanları konuşuyoruz. Kedilerle başladık. Kedilerle de devam etmek isterim müsaadenizle. Dört ayaklı dostlarımız kedilerin neden sürekli bir şeyler devirdiğini öğrenince bence onlara hak vereceksiniz. Evet, kediler bizim için adeta birer böyle neşe kaynağı. Hem ilginç davranışları hem de şirinlikleriyle bizi adeta böyle can evimizden vuruyorlar, değil mi? Ama onların psikolojisini anlamak bazen zor da olabiliyor. Dört ayaklı tüylü dostlarımız kedileri sevmemek mümkün değil. Tatlılıkları şöyle bir dursun, kedilerin bazı böyle psycho mu desem? Ya sokak ağzı olacak, özür dilerim ama bu tip davranışları bilimin bile merak konusu haline gelmiş durumda. Kedilerin sürekli olarak bir şeyler devirdiğine de şahit olmuşsunuzdur muhtemelen. Hatta devirdikten sonra sanki böyle nispet yaparmış gibi gözünüzün içine bakarlar. Peki neden böyle şeyler yaptığını hiç merak etmiş miydiniz? Uzmanlar bunun için bazı sebepler sunuyorlar. Bu sebeplerden ilki canlarının sıkılmış olması. Evet, kedilerin eğlence anlayışı eşyaları bir yerlerden itmek. Hatta bu konuyla alakalı bir YouTuber kedileriyle birlikte yaşadığı bu durumdan son derece muzdarip olduğunu dile getirmişti geçtiğimiz yıllarda. Evdeki oyuncak sayısını arttırsa da kediler evdeki eşyaları masalardan ve raflardan iterek düşürmeye devam etmişlerdi. Can sıkıntısı ve kedilerin pek bir meraklı doğası bir araya gelince başa böyle şeyler gelmesi gayet doğal. Bir diğer sebebi de kedilerin içgüdüsel olarak birer avcı olması. Yani kalemi, fanusu ya da herhangi bir nesnenin yüksek bir yerden düşmesi kedilerin avlanma içgüdülerini de harekete geçiren bir şey. Acılar

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-0 Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletleri

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretimi artıran ve üreticinin girdi maliyetini azaltan desteklere devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda destek Büyükşehir'den üretim çiftçiden sloganıyla Silifke, Erdemli ve Günlarlı üreticilere %70 hibeli sanayi tipi domates fidesi, leklek fasulyesi tohumu ile toz kükürt dağıtımında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü saat 11'de Günlar'da gerçekleşecek olan dağıtımla ilgili detaylı bilgi Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi Mersin Bulvarı üzerinde bugün itibariyle yol yenileme çalışması başlattı. Çalışma boyunca Kürkçü Mahallesi'ne ulaşım Demirhisar Mahalle yolu üzerinden sağlanacak. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir web sayfasında yer alan alternatif güzergahı kullanmalarını, trafik işareti ve işaretçilerine uymalarını istediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tömür Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor. Tarsus'un coğrafi tescilli ürünlerinden birisi olan Tarsus İğne Oyası, Mersin Büyükşehir ile yeniden hayat buldu. Tarsus İğne Oyası'nın kadınlar için gelir kapısı olmasını sağlayan Büyükşehir, Tarsus ve Mersin merkezde kurulan pazarlarda bu ürünlerin satışına destek oluyor. Mersin'den Kadın Kooperatifi de İğne Oyası'nın satış ve tanıtım çalışmalarını sürdürerek kadınlara istihdam alanı yaratıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hamza Beyli Köyümüz Atölye'den faydalanan kadınlara yangın güvenliği eğitimi verdi. Yangının çıkma koşullarını önleme, yangın anında yapılacaklar ve yangın tüplerine dair teorik eğitim alan kadınlar, tüpleri kullanmayı da öğrenerek olası bir yangın anında neler yapacaklarını öğrendiler. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Programa başlarken söylemiştim, ahtapotların 3 tane kalbi var diye. Hiç duymuş muydunuz? Hayvanlar alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahipler. 8 kolları, 3 kalbi olan ahtapotlar su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden de bir tanesi. Peki neden acaba 3 kalbe sahipler? Gelin o sebebi anlatayım size. Hayvanlar alemi her fırsatta gerçekten bizi şaşırtıyor. Farklı hayvan türlerinin kendilerine has özellikleri ve elbette psikolojileri de var. Ahtapotlar da bu hayvanlardan bir tanesi. 8 kollu olmasıyla bilinen ahtapotların 3 tane de kalbi var. Neden acaba 3 tane kalbi var derseniz, bu kalplerden bir tanesi vücuda kan pompalarken diğer ikisi de solungaçlara pompalıyor. Bu ilginç dolaşım sistemi yüksek ihtimalle ahtapotların kanlarının farklı bileşeninden kaynaklanıyor. Omurgalıların demir bakımından zengin hemoglobini kırmızı kan hücrelerinde depolamasının aksine, ahtapotlarla bazı tarantulalar, akrepler ve nal yengeçleri bakır açısından zengin hemosiyanini doğrudan kanlarında bulunduruyorlar. Bu da kanlarının mavi görünmesini sağlayan şey. Bunun yanı sıra oksijen taşıma konusunda hemoglobin kadar verimli olmadığı için ahtapotların 3 kalbi kanı vücuda daha yüksek basınçla pompalıyor ve bu sayede aktif yaşam tarzlarına ayak uyduruyorlar. Özetle ahtapotların 3 kalbinin olmasının sebebi aslında farklı bir kan bileşeninin olmasından kaynaklanıyor. Bir tanesi vücuda, diğer ikisi de solungaçlara kan pompalıyor. Kanlarında bulunan hemosiyanin nedeniyle de ahtapotların 3 kalbi hemoglobinin eksikliğini tamamlıyor. Doğa gerçekten oldukça mucizevi.

0: Gül Güne Gül'le.
1: Sitem etme, haberi yok dağlarım. Gözlerini ellerinle bağladım.

Bugün Gül Güne Gül'le de hayvanlar alemini konuşuyoruz. Köpeklerin neden çimen yemeği bu kadar lezzetli bulduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Köpekler yenilebilir olmasa bile birçok şeyi keyifle ağızlarına alıyorlar. Bu onların aslında içgüdüsel bir davranışı. Fakat eğer köpeğinizi ön bahçenizde böyle otlarken görüyorsanız bu durumun yalnızca iştahının bir yansıması olmadığını söyleyebilirim size. Köpeklerinizin çimenleri hevesle yemesinin onun sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğini söylüyor uzmanlar. Merakları için az sonra anlatıyor olacağım.

şarkıların sonrasında birlikteyiz. Köpekler neden acaba çimen yer demiştim. Özellikle evcil hayvan besleyen insanlar için biliyorsunuz kendilerinin yediği yemek kadar evcil hayvanlarının ne yediği de önemlidir. Aslında bir köpeğin çimen tükettikten sonra kustuğunu görmek alışılmadık bir durum değil. Bazı köpekler kendi midesini yatıştırmak için çimen yiyorlar. Yine de bu durum evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin neden çimen yediğini merak etmesine sebep oluyor haklı olarak. Çünkü altında yatan başka nedenler olabiliyor. Doktor Jerry Klein'e göre bu davranış bazen hali hazırda var olan semptomlara bir yanıt olabiliyor. 2019 yılında verdiği bir röportaj var. Köpekler dışarı çıktıklarında gördüğü çimenleri çok hızlı bir şekilde tüketiyorsa genellikle bir tür gastrointestinal reaksiyon yapmak için içgüdüsel bir davranış sergiliyorlardır diyor. Yedikleri şeyin mide bulandırıcı olduklarını veya yememesi gereken herhangi bir şey olduğunu fark ettiklerinde ise nasıl yapacaklarını bildikleri tek şey olan kusmaya kendilerini zorluyorlar. Çimen yiyen bazı köpekler çiğnemeden yerler ve çoğu zaman da kusarlar diyor uzman. Mide problemlerinin bu davranışın genel sebebi olduğu düşünülse de ne yazık ki yaygın bir sorun olmasına rağmen bu konu hakkında pek fazla araştırma yok. Yine aynı şekilde bir köpek ayakkabılarınızı veya mutfak tezgahında bıraktığınız yiyecekleri çiğneme ihtiyacı hissediyorsa yine aynı nedenden dolayı da çimen yiyebilir. Çünkü aç ve endişeli olabilir ya da sıkılmış olabilir. Peki köpeklerin ne zaman sıkıldıkları için çimen yediğini, ne zaman ciddi bir durum olduğunu nasıl anlayabiliriz derseniz bunun için köpeğin yeme şekline dikkat etmek gerekiyor. Köpekler hem ot hem et yiyebiliyorlar biliyorsunuz. Bu nedenle normalde çimen yemiş olmak tek başına bir köpeği hasta etmek için yeterli bir neden olmayacaktır. Ama bir köpek çimleri veya herhangi bir otu çiğneyebileceğinden daha hızlı yiyorsa bu bir şeylerin yanlış olduğunu bir göstergesi olabilir. Bütün yutulan çimenler köpeğin boğazını ve mide zarını tahriş edebilir ve kısa sürede çoğunu yutarlarsa potansiyel olarak kusmalarına neden olur. Yine de hani köpeğinizi mümkün olduğunca çimen yemekten uzak tutmanızı tavsiye ediyoruz. Halka açık yerlerdeki çimler biliyorsunuz böcek ilacı gibi zararlı kimyasalları potansiyel olarak taşıyabileceğinden dolayı bu davranış çok da teşvik edilmemeli. Ama yerse ve daha sonra herhangi bir hastalık veya rahatsızlık belirtisi göstermezse onu veterinere götürmenize de gerek yok. Gel ya.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Can Dalton lakaplı Berat Can Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kendilerine ilettiğini duyurdu. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.

size İran kedilerinden biraz da bahsetmek istiyorum. Karakteristik surat ifadesi, böyle kendine has surat şekli ve özellikle de gösterişli tüyleriyle Pers ya da Fars kedisi olarak da bilinir İran kedileri. Şu anları da biliyorsunuz sınırları aşmış durumda. Dünyanın belki de en çok bilinen kedi türlerinden olan İran kedisine dair anlatacağım birçok şey var. Dünyanın belki de dediğim gibi en tanınmış kedi türlerinden biri olan İran kedileri ilk evcilleştirildikleri 1600'lü yıllardan beri hayata apayrı bir renk katıyorlar. Sakin bir yapıları ve dillere destanda tüyleri var. Kökenleri hakkında tam olarak net bir bilgiye sahip olmasak da birçok renge sahip ve ilk soylu kedi ırklarından biri olarak biliniyorlar. Bugüne kadar pek çok tabloda kendilerine yer bulmuştur bu kediler. Mutlaka görmüşsünüzdür eski tablolarda. Birçok yazarın da favori yol arkadaşları olmuşlar. Ve sanılanın aksine tarih boyunca oldukça da fazla tüy dökmüşler. Orta Doğu kökenli oldukları düşünülse de birçok araştırmacıya göre kökenleri aslında Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Asil görünümleri nedeniyle kraliyet ailesinin de vazgeçilmez dostları arasına girmeyi başarmışlar. Özellikle de tam 63 yıl 7 ay boyunca Birleşik Krallığı yöneten Kraliçe Victoria'nın özel bir ilgisi ve sempatisi varmış bu kedilere. Fransa'nın tarihine baktığımızda da İran kedilerine duyulan sempati aslında göze çarpıyor. Mesela Kral 15. Louis bu sevimli dostlara büyük bir ilgi duyarmış. Çoğunlukla beyaz renkli olarak bilinseler de bej olabiliyorlar, krem olabiliyorlar. Hatta turuncu renkli, kızıl renkli İran kedilerine de rastlamanız mümkün. Oldukça sakin ve nazik yapıya sahip olmaları sayesinde rahatlıkla böyle kucağınıza alıp sevebiliyorsunuz. Ama elbette oyundan keyif alsalar da bu onları yüksek enerjili yapmıyor. İran kedilerinin en sevdiği şey uzun uzun uyumak. Bu arada kediler içerisinde en sık tüy döken kediler arasında biliniyorlar. Tüy dökme yoğunlukları mevsimlere göre değişkenlik gösterse de onları sık sık taramanız elzem eğer İran kedisi sahiplenmeyi düşünüyorsanız. Eğer tüyleri çok kalınlaşırsa keçeleşme meydana geliyor çünkü ve can dostunuz için profesyonel bir uzmandan yardım istemek zorunda kalabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun.

Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında nasıl bir sebep yatıyor olabilir? Biliyorsunuz Hinduizm yıllar boyu ilgi çeken konulardan biri olmuş. Hindistan'da yaşayan insanların da ineklere değer verdiğini göz önüne alırsak, inekler Hindistan halkı için büyük bir önem taşıyor. Peki inekler Hintliler için neden bu kadar kutsal dersiniz? Merak ediyorsanız az sonra sizin için anlatıyor olacağım.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
15: Radyo

Hindistan'da ineğin kutsal sayılmasının arkasında yatan ilginç sebebi anlatacağımı söylemiştim size. Hindistan sokaklarında ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye tuvaletlerini bile yapsalar halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz. Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır diye soracak olursanız, eski çağlardan beri Hintliler ineklerden elde edilen süt, gübre ve idrar gibi ürünleri hem yiyecek hem de temizlik amacıyla kullanmışlar, bunu görüyoruz. İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirilmiş. Hindu kutsal metinlerinde ise süt ve süt ürünleri en değerli gıdalar arasında sayılıyor biliyorsunuz ve meditasyon sırasında sakinleşmeye yardımcı oldukları düşünülüyor. Ayrıca Hintliler ateş törenlerinde sade yağ inek sütünden elde edip kullanıyorlar. Bu da inekleri kutsal kılan etkenlerden bir tanesi. Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Hindistan sokaklarında sıkça rastlayabilirsiniz. İnekler hiç kimseye tehdit oluşturmuyor ve sessizce. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri en değerli gıdalar arasında sayılıyor biliyorsunuz ve meditasyon sırasında sakinleşmeye yardımcı oldukları düşünülüyor. Ayrıca Hintliler ateş törenlerinde sade yağ inek sütünden elde edip kullanıyorlar. Bu da inekleri kutsal kılan etkenlerden bir tanesi. Hintliler

0: yiyecek bulma sorunlarını azalttığını fark ediyorlar. Şehirleşmeyle de birlikte mezbahaların yarattığı çevre kirliliği büyük bir sorun haline geliyor elbette. Et yememe geleneği bu kirliliği önlemeye de yardımcı oluyor.
1: Uydurmuş.

Hayvanlar alemini konuşmaya devam ediyoruz. Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerden bahsedeceğim şimdi de size. Biliyorsunuz filler zıplayamaz. Peki ama neden? Her ne kadar ağırlıklarından dolayı olduğu düşünülse de aslında durum sadece bundan ibaret değil. Neden zıplayamadıkları hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. Filler ağırlıkları gereği sağlam bir kemik yapısına da sahipler. Bu sebeple dizlerini bükemiyorlar ve kendilerini yukarı doğru ittiremiyorlar. Zaten doğada filleri avlayan herhangi bir tür olmadığı için zıplamalarını gerektirecek bir durum da yok. Londra'da bir kolejde evrimsel biyomekanik profesörü bu durumun büyük olasılıkla hayvanların aşırı kiloları, görece zayıf bacak kasları ve esneklikten yoksun ayak bilekleri nedeniyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Sıçrayabilen hayvanların oldukça esnek ayak bileklerine, güçlü aşil tendonlarına ve sağlam baldır kaslarına sahip olmaları gerekiyor. Fillerin ise alt bacak kasları oldukça zayıf ve ayak bilekleri fazla da esnek değil. İşte filler bu yüzden zıplayamıyorlar. Bunu da aydınlattıysak hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim mi?

bugün de zaman su misali aktı ve geçti. Hiçbirimiz acımadı. Anlatacaklarım çok yarıda kaldı ama artık bütün iştahımı yarına saklıyorum. O zaman yarın tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla diyelim. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
4: Radyo Ülke.

0: kimsenin içinde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ül.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşın kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Radyo Ülkü.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi. Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: bulamadım seni.
1: Radyo Ülkü.
2: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki yaşam.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

su gibi akar ömrüm. Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Ülkü 24 saat

sen tutamaz kendini dilinden, kopar da gider. En sevdiği her anından

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim,

Bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim, hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime...

gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.